0: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.
1: Dai, dai, chiuda su,
2: dai,
1: mi,
2: si,
1: no, mi,
2: si,
1: no, mi,
2: si,
1: no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si